gelirim, ot gelirim. Asıl gelişim, ot gelirim. Asıl gelişim, ot gelirim. Babam da koşar, koşayım bir konu. Asıl gelişim, ot gelirim. Babam da koşar, koşayım bir konu. Çalı fasseme bul, o babam da. Koyalım.